0: Senin
1: vurmasam, sokmasam.
0: Seni arasın balalım ben gideyim. Çürsünsün. Yolma. Çürüyüm.
1: Ve sen balaları niye kalıp gidiyorsun? Kime onları da bozmasam?
0: Hey!
1: Bozmasam, sokmasam.
0: Sen bu sen işe sen huyzalı değil.
2: Cömüş ka, bu yan yine çen. Bir hala, o akşam erla.
1: 哎，刚不是你不关门吗？我给你关上，你再给我一箱子酒。
2: 你关的太多了，关不了了，我要睡觉了。
0: 你那个是不是决定的？
2: 我拉提别喝了，我关门了啊。
1: 哎，刚不
2: 小心回不来，今天有暴风雪。
1: 我回来的时候嘛，说不定我骑着那个摩托车回来呢。
2: 你最好还是骑马，骑摩托车算你酒驾，把你抓起来。
1: 面看到了汤拉个门怎么办
0: 看到咱们的孙子

0: 有什么？
1: 发财！发财！俺那红袋比红袋还黑难摘的，就是可没给，就是。
0: 这这他。
2: 耶耶耶耶耶！哎
3: 呀我！Bunlar en kötü oy. Kerimet buldu.
2: Tay. Şu yugur çayış.
4: Çarayt. Bekage. Dökündeki apayım. Tangirtin. Yerte. Ketip yedi koy. Ay hal kerimeye ne kalay.
2: Senin canfın siyanı zidevdeki maksatın ağanın ceyim beli bu.
4: Solay. Şükürlükleri köşke şıksa. Osta jürüp barım ma.
2: Şükür ködün келгендер мен еш бир қатысы жоқ. Әйелім қатысы бар.
4: Қойшы ағай.
2: Эй.
5: Алына вала.
6: 这个辣椒在
5: 宣传
6: 呀，是谁？
5: 那个送餐的小儿子嘛，八太。多少钱？
6: 20块钱。
5: 啊，20。
4: 好。
5: 爸，
7: 买瓶仓鼠不？
5: 嫌咱家老鼠不。